Tiringi Lingshi So Chi Zhi Le Zhen Dong Yu Tan Chu Zhi Dun Bu Ne Ge Bu Pa La Gi Ke Bi Ji Ju Ge Yi Ge Si Dun Le Zhen Dong Yu Chu Zhi Jiu Bu Ne Ju Bu Pa La Sen Yu Le Zhen Dong Yu Chu Zhi Jie Bu Ne Gu Bi Pa La Mi Ri Yang Ye Xie Bi Ri Ze Le Zhen Dong Yu Chu Zhi Gu Bu Ne Ju Bu Pa La Kam Ge Chok Du Le Zhen Dong Yu Chu Zhi Ju Bu Ne Jiong Ni Bi Pa La Am Ge Chok Du Le Zhen So Dong Yu Chu Zhi Jiu Bu Ne Ju Ru Bi Pa La Lop Zhong Ge Tu Zhi Ji Bi Le Zhen Dong Yu Chu